0: ya pasó.
1: Ay, voy a subir allí.
2: Rüyalar, geçmişin ve olası geleceğin yansımaları.
3: Rüyalar, geçmişin ve olası geleceğin yansımaları.